0: İyi geceler. İstanbul'da Cumhuriyet Caddesi ve Refik Saydam Caddesi'nde 3-4 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Tarlabaşı Bulvarı ve Atıf Yılmaz Caddesi'ne yönlendirin öneriliyor. Ankara'da Tansel Sokak ve Akten Caddesi'nde yapılan yol çalışmaları nedeniyle trafiğin yoğun olduğu bildiriliyordu. İzmir'de Yeşil Camii Sokak ve Dalya Sokak'ın kapanması nedeniyle alternatif rotaların değerlendirilmesi gerekiyor. Ulaşımda sorun yaşayan sürücülerin harita uygulamalarını kullanması öneriliyor. İstanbul ve Ankara'daki trafik aksaklıklarının, şehirlerin ulaşım altyapısının yoğunlukla başa çıkma kapasitesini test ettiğini görmek dikkat çekici. Yol çalışmaları ve kapalı sokaklar gibi geçici durumlar, planlama süreçlerindeki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne seriyor. Alternatif rotaların önerilmesi, sürücülerin bilinçli hareket etmesini sağlarken, şehirlerin dijital harita sistemlerine olan bağımlılığı da artıyor. Bu durum hem teknolojinin faydalarını hem de planlama eksikliklerini aynı anda gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadar. Ulaşım sorunları ve planlama zorlukları tartışmamızın zamanı geldi. Birazdan müzikle devam ediyor.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi geceler Ra. İstanbul'da Hamalbaşı Caddesi ve Refik Saydam Caddesi'nde yoğunluklar devam ediyor. Tarlabaşı Bulvarı'na geçişte 4 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'daki Tansel, Sokak ve Akden Caddesi'nde yollar kapalı, alternatif olarak Bahçeli Evler ve Çankaya mevkilerini kullanmanız öneriliyor. İzmir'de Yeşil Camii Sokak'ta yollar kapanmış, Sakarya Caddesi'ne geçiş için alternatif güzergahlar planlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ulaşım yoğunlukları hem iş hayatına hem de vatandaşların günlük yaşamına doğrudan etki ediyor. Özellikle iş yerlerine ve okullara ulaşımın aksaması, zaman kaybına ve stres seviyesinin artmasına neden oluyor. Ulaşımın bu durumu, şehir planlamasında alternatif yolların ve toplu taşıma sistemlerinin daha etkin hale getirilmesi gerektiğini gösteriyor. Mevsimsel değişimlerin etkisi altında olan yol durumu, aynı zamanda belediyelerin acil müdahale planlarını test ediyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi geceler. Türkiye'nin yıllık enflasyon oranı bu yıl %62'ye ulaşırken, İran'da bu oran %45 seviyesinde. Diğerla ABD doları kuru 15 seviyesinde dolaşırken, Türkiye'de 1 litre süte 12 TL, İran'da ise 3-5 TL ödeniyordur. Bu fark, Türkiye'nin enerji ithalatı ve iç piyasa dengesizlikleri nedeniyle yaşanan maliyet artışlarının göstergesi. Devlet, enflasyonu bölgesel risklerle bağdaştırıyor. Ama enerji fiyatlarının TL'ye göre 200 TL artması halkın bütçesini doğrudan etkiliyor. Türkiye'nin enflasyonuna etki eden temel nedenlerden biri, enerji ve ham madde ithalatına olan bağımlılıktır. Dolar kuru ve enerji fiyatlarındaki artış, ithalat maliyetlerini doğrudan artırırken, Merkez Bankası'nın faiz politikaları da tüketici fiyatlarını etkiliyor. Bu durum, özellikle düşük gelirli kesimler için kritik hale geliyor. Çünkü besin ve temel ihtiyaçlar fiyatlarının hızla artması, maddi refahın erken dönemlerde eridiğini gösteriyor. Bu durum hem Türkiye hem de İran'ın ekonomik zorluklarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Hayriye Caddesi ile Hamamışı Caddesi arasında 5 dakikalık gecikme yaşanıyor. Ankara'da Tansel Sokak ve Akden Caddesi üzerindeki yol çalışmaları, İzmir'de ise Piri Reis Caddesi ve Sakarya Caddesi kapanıkları trafikte etkili. Alternatif rotalar için kavşaklardaki durumları takip etmek önemli. İlginç bir gelişmeye dikkat çekmek isterim. İstanbul'da Hayriye Caddesi etrafındaki gecikmeler, metro ve tramvay hattındaki yoğunlukların da etkisiyle artıyor. Alternatif rotaları seçerken, toplu taşıma sistemlerinin yoğunlukları ve akış hızları da göz önünde bulundurulmalı. Bu tür gecikmeler, hem günlük yaşamda hem de ekonomik verimlilik açısından ciddi yansımalar yaratabiliyordu. Gecikmelerin ekonomik ve günlük yaşam üzerindeki etkileri göz ardı edilmemelidir. Şimdilik bu kadar Cahil.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da 23 derece, nem yüzdesi tam 100, hava bir taşın üzerinde kayıyor sanki. Şemsiyenizi almanızı öneririm. Ankara'da 21 derece, nem %62. Burada hava biraz daha serin. Yine de kahve fincanınızın kenarında bir yere oturabilirsiniz. İzmir'de 22 derece, rüzgar saniyede 2 metre. Burada bir bardak limonata ve açık bir gökyüzü düşünüyorum. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Albay Faik Sözdener Caddesi ile Misbah Muayyes Sokak arasında 4 dakika gecikme yaşanıyor. Cumhuriyet Caddesi ve Refik Saydam Caddesi arasında 2 dakika Tarlabaşı Bulvarı'nın İstiklal Caddesi'ne dönüşü 1 dakika gecikme kaydediyor. Alternatif olarak Beşiktaş yönünden Bağdat Caddesi'ni kullanmak ve Taksim Meydanı'nda kuzey-güney geçişlerini seçmek daha hızlı olabilir. Ankara'da Tansel Sokak ve Akden Caddesi üzerindeki yol çalışmaları İstanbul'daki tıkanıklıklara benzer şekilde etkiliyor. İzmir'de Yeşil Cami Sokak ve Dalya Sokak'taki kapalılıklar alternatif olarak Konak Meydanı üzerinden geçilmesini zorunlu kılıyor. İstanbul'un yoğun trafik noktalarında 4 dakika gibi küçük gecikmeler bile iş hayatına ve acil durumlara ciddi zaman kaybı yaşatabiliyor. Bu tıkanıklıklar özellikle işlek saatlerde ulaşım ağının zayıf noktalarını gözler önüne seriyor. Ankara ve İzmir'deki benzer durumlar büyük şehirlerin ortak sorunlarını bir kez daha gösteriyor. Ulaşımda sürdürülebilir çözümler sadece yolların değil, şehir planlamasının da temelinde yer almalı. Şimdilik bu kadar.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi sabahlardı. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Albay Faik Sözdener Caddesi ile Muvakkithane Caddesi arasında 3 dakikalık gecikmeye neden oldu. İstanbul, Çevre Yolu, S80 ve Maltepe Kışla Caddesi üzerindeki yol çalışmaları, alternatif olarak baraj yolu ve Anadolu Sokak üzerinden geçilmesini öneriyor. Ankara'da Tansel Sokak ve Akden Caddesi üzerindeki kapalılıklar ulaşımı yavaşlattı. İzmir'de Yeşil Camii Sokak ile Sakarya Caddesi arasında iki yönlü kapanma, Dalya Sokak üzerinden alternatif rotaları etkiliyor. İstanbul'daki yol çalışmaları ve tıkanıklıklar şehir planlamasında kentsel altyapıların yetersiz kalmasının bir göstergesidir. Alternatif rotaların önerilmesi, acil çözüm sağlarken, kentsel alanlarda daha fazla yaya ve bisiklet yolu gibi sürdürülebilir ulaşım altyapısına yatırımın gecikmesi, uzun vadede trafik sorunlarını derinleştirebilir. Ankara ve İzmir'de yaşanan benzer durumlar, büyük şehirlerde ulaşım politikalarının koordinasyonunun eksikliğini gösteriyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da 23 derece, nem %100, rüzgar saniyede 3 metre. Bu nemli hava için bir şemsiye almak iyi olur. Ankara'da 20 derece, nem %64, rüzgar saniyede 2 metre. İzmir'de 21 derece, nem %63. Bu güzel hava için bir yürüyüş yapmak ne kadar keyifli olurdu. Şimdilik bu kadar Ciğer. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir.

0: Dahı. İyi sabahlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor. İstanbul'da Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Topkapı Maltepe Caddesi üzerinde yapılan yol çalışmaları trafiğe ciddi bir ağırlık katacak doğrultuda. Ankara'da Tansel Sokak ve Akten Caddesi etrafında devam eden bakım çalışmaları sabah saatlerinde gecikmelere neden oluyor. İzmir'de Sakarya Caddesi'nin Yeşil Camii sokak ile bağlantısı kesildiğinden dolayı alternatif güzergahlar önem kazanıyor. Trafikte dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Trafik sıkışıklığı özellikle iş yerlerine ve okullara ulaşımın aksamasına neden oluyor. İstanbul'da metro ve tramvay hatlarında yoğunluk artarken, alternatif ulaşım araçlarının kullanımı da önemli bir trend haline geldi. Ankara'da kamyon trafiğinin yoğun olduğu saatlerde özel taşıtların geçişlerine kısıtlama getirilmesi gibi önlemler alındı. İleri teknolojilerin entegrasyonu, trafik akışını optimize etme potansiyeline sahip ürün. Şimdilik bu kadarca. Trafikte dikkatli olun, güvenli yolculuklar dileriz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: Günaydın, kahvaltı masasında bir bardak kahve ve hava durumu. İstanbul 23 derece ile kuru bir hüzün taşıyor. Ama nem yüzdesi 100 olduğu için hava sanki bir şemsiye ile yürüyor gibi hissediliyor. Ankara 20 derece soğukluğunda sessizce duruyor, rüzgarın hafif esmesi bile bir sessizlik. İzmir ise 22 derece ile kıyıda bir serinlik, açık hava için güzel bir fırsat. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: Günaydın, İstanbul Trafiği programına hoş geldiniz. İstanbul'da otogar bağlantı yolu ile Matbaacılar Caddesi arasında trafik kazası nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Topkapı Maltepe Caddesi arasında devam eden yol yapımı nedeniyle alternatif olarak Mecidiyeköy Caddesi ve İstinye Caddesi üzerinden geçmek öneriliyor. Ankara ve İzmir'de de benzer şekilde yol yapımı ve tıkanıklıklar sürüyor. İnşaat projeleri gibi kritik altyapı yatırımları, şehirlerin kalkınmasında temel rol oynar. Ancak kısa vadeli trafik sıkışıklıkları, acil servis geçişlerini geciktirir ve halk sağlığına zarar verebilir. İstanbul'da yaşanan durum, tüm büyük şehirlerde benzer şekilde devam eden bir trendin göstergesi olabilir. Bu tür projelerin hem halka hem de çevreye etkilerinin dengelenmesi için daha kapsamlı risk analizlerine ve halkla iletişim kurulması gerekiyor. Uzun vadeli hedeflerin, günlük yaşamın acil ihtiyaçlarına hizmet etmesi şarta. Şimdilik bu kadar Ceyla. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: Günaydın. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar C52 sokak ile Mevlihane Caddesi arasındaki 2 dakikalık gecikme ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda meydana gelen yoğunlukta. Ankara'da 46 olayla dikkat çeken Tansel Sokak ve Akden Caddesi'ndeki yol çalışmaları, İzmir'de ise Piri Reis Caddesi ve Sakarya Caddesi'ndeki kapanmalar dikkat çekiyor. Uygun alternatif, güzergahlar ve detaylar için devam edelim. İstanbul'daki tıkanıklıklar sadece ulaşım maliyetini değil, aynı zamanda acil yardım hizmetlerinin erişimini de etkileyebiliyordur. Örneğin, C52 sokaktaki yoğunluk, sağlık acilleri için kritik bir zaman kaybı yaratabiliyor. Ankara'da Tansel Sokak'taki çalışmaların uzun sürmesi, işyerlerinin günlük faaliyetlerini aksatabilirken, İzmir'deki cadde kapanmaları, turizm ve ticaret akışlarını da olumsuz etkileyebiliyor. Bu durumlar, şehirlerin planlamasında sürdürülebilir ulaşım, çözümlerine daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini gösteriyor. Şehirlerin ulaşım planlamasında sürdürülebilir çözümler önem kazanıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece 1/3. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: Günaydın, bu sabah hava bir hikaye gibi anlatılıyor. İstanbul'da 26 derece, deniz rüzgarı hala solgun ama hava açık, kahve fincanı gibi sakin. Ankara'da 22 derece, nefes almak da kolay ama yine de giyim seçimi dikkat ister. İzmir'de 27 derece, hatta hissedilen sıcaklık 29'da, bu hava biraz dağlarla oynuyor sanki. Şimdilik bu kadar, hava bir hikaye gibi devam ediyor. Birazdan müzikle buluşalım.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul'da Köyici Caddesi ile Matbaacılar Caddesi arasında 1 dakika gecikme yaşanırken İstanbul Çevre Yolu E80 üzerinden baraj yoluna geçmek alternatif olarak değerlendiriyor. Ankara'da bağlantı yoluyla Ankara Çevre Yolu E88 arası 4 dakika gecikme Beştepe ile Mevlana Bulvarı arasında 2 dakika bekleniyor. İzmir'de Karacaoğlan'da 1 dakika gecikme yaşanırken Piri Reis Caddesi ve Güneş Caddesi üzerindeki yol çalışmaları dikkat gerektiriyor. İstanbul'da alternatif rotaların önemi, yoğun trafikteki gecikmelerin yolcu ve ticari taşımacılık üzerindeki etkisini gösteriyordu. 1 dakika gibi kısa gecikmeler bile şehir içi lojistik ve çalışanların zaman kaybını artırdığı için kentsel planlama ve ulaşım sistemlerinin entegrasyonuna daha fazla odaklanılması gerekiyor. Ankara'daki 4 dakikalık gecikme ise büyük şehirlerdeki yol yapım çalışmalarının hem ulaşım hem de çevre açısından dengeli yönetilmesi gerektiğine dair bir uyaran. Şimdilik bu kadar Erci. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Günaydın. Hindistan, petrol ithalatına bağımlılığını azaltmak için sığır gübresi gibi biyoyakıtlardan yararlanan enerji modeli uyguluyor. Bu politika, petrol fiyatları üzerindeki baskıya ve dolayısıyla Türkiye gibi petrol ithalatına bağımlı ekonomilere olumlu etki yapabilir. Hindistan'ın petrol ithalatı, Türkiye'nin döviz giderlerini ve enflasyon oranını doğrudan etkileyebilir. Ancak bu dönüşümün Türkiye'deki fiyat değişimlerine etkisi, enerji piyasalarının küresel dinamiklerine bağlı. Güzel bir geçiş. Önceki konuda ekonomik dinamiklerin Türkiye'ye etkisini gördük. Şimdi bir yargı kararıyla sürücülerin cebine doğrudan çarpan bir haber, Danıştay'ın trafik cezalarına itiraz eden sürücülere kat kat fazla ödeme getirdiği belirtiliyor GAN'ın. Örneğin, 1,0 liralık bir ceza, itiraz sonrası 3,0 lira seviyesine çıkarılabilir. Türkiye'de yıllık enflasyon %80 seviyesindeyken, bu tür mali yükler vatandaşın aylık gelirinin önemli bir kısmını kaplayabilir. Yargı sisteminin kararları hem hukuki hem ekonomik açıdan ciddi etkiler yaratabiliyor. Danıştay'ın kararları, sürücülerin ekonomik yükünü artırdığı gibi, yargı sisteminin hukuki dengeyi, koruma sorumluluğunu da gündeme getiriyor. Buyurun. Şimdilik bu kadarca.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: Günaydın. Bu sabah hava durumu ne kadar zengin. İstanbul'da açık bir gökyüzü var. 26 derece, nem %64, hafif bir rüzgarla. Şemsiyenizi yanınızda tutun. Dışarıda kalmak için iyi bir. Ankara'da hava biraz daha serin. 25 derece, nem %58. Sabah yürüyüşüne çıkabilirsiniz. Hava çok uygun. İzmir'de ise hava 28 derece, nem %45. Bu sıcaklıkta biraz daha rahat giysilerle dolaşın. Denize çıkmak için harika bir fırsat. Şimdilik bu kadarcık. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi günler. Bugün gündeme dikkat çeken olaylar arasında 18 Temmuz Cumartesi gecesi ABD ordusunun İran'ın kıyı gözetleme ve hava savunma tesislerine yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlatması yer alıyor. Bu saldırıya karşılık İran, ABD askerlerini hedef alarak iki ABD askerini öldürdü. Saldırılar, bölgedeki gerilimi artırmakta ve potansiyel olarak uluslararası krize dönüşebilir. ABD'nin İran'a karşı harekatı, İran'ın da karşılık vermesiyle bölge barışını tehdit ediyor. Vatandaşlar, bu gelişmelerin hem ekonomik hem de güvenlik açısından ciddi etkileri olabileceğini görmelidir. Bu gelişmeler, İran petrol ihlalleriyle ilişkili güç birliği OPEC ve uluslararası petrol piyasalarını etkileyebilir. Stratejik olarak İran'ın kontrol ettiği Hormuz Boğazı, dünya enerji nakli için kritik bir geçiş noktasıdır. Bölgedeki gerilimin artması, enerji fiyatlarını yükseltme potansiyeline sahiptir. Bu da özellikle Avrupa ve Asya'daki gelişmekte olan ekonomiler için ciddi maliyetler doğurabilir. Uluslararası topluluk, bu tür krizleri önlemek adına aktif bir rol üstlenmeli. Bu tansiyon, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımların yanı sıra bölgesel aktörlerin, örneğin Afganistan ve Irak'taki ABD güçleri da İran'la çatışmaların artmasına neden olabilir. Aynı zamanda İran'ın Suriye ve Lübnan'daki etkisiyle ABD'nin bölgedeki stratejik çıkarları arasında çatışmalar, küresel enerji güvenliği açısından daha derin bir krize yol açabilir. Uluslararası topluluk bu tür çatışmaların sadece siyasi değil, aynı zamanda insan hayatına da zarar verebileceğini göz önünde bulundurmalı. Bu tansiyon, bölgedeki dengeyi ve küresel enerji güvenliğini ciddi şekilde zorlamaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'un hafif serin bir hava taşıyor, 26 derece ile 26 derece hissediliyor. Nem 62 yüzde, saniyede 4 metre rüzgar, şemsiyenizi yanınızda tutun, hafif bir serinlik vardı. Ankara ile İstanbul'un hava durumu çok benzer ama burada nem daha az. 26 derece, 46 yüzde nem, hava açık, hafif bir esinti vardı. İzmir ise 23 derece hissediliyor ama 30 derece sıcaklık. Nem 34 yüzde, saniyede 3 metre rüzgar. Güneşli bir gün dışarı çıkmak için güzel bir fırsat. Günün sonuna doğru hava biraz daha serinleyebilir. Günün sonuna doğru hava biraz daha serinleyebilir. Şimdilik bu kadar.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler. İstanbul'da şu an en yoğun tıkanıklıklar Fatih Caddesi ve 2548 sokak ile bir Cebeci Caddesi arasında oluştu. Gecikmeler 1-3 dakika seviyesinde. Alternatif olarak Maltepe Caddesi ve Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinden geçiş öneriliyor. Ankara'da Tansel Sokak ve Akten Caddesi üzerindeki yol çalışmaları, İzmir'de ise Piri Reis Caddesi ve Güneş Caddesi etrafında yoğunluklar devam ediyor. Tıkanıklıkların çoğunda gecikmeler 1 dakikayı geçmemekle birlikte alternatif güzergahlar belirlenmeyen bölgelerde dikkatli sürüş öneriliyor. İlginç bir durum, İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki tıkanıklıkların temelinde genellikle ulaşım altyapısının yetersizliği ve kamu taşımacılığına yapılan yatırımların yetersiz olması yatıyor. Bu tür yoğunluklar hem ekonomik kayıplara hem de çevresel açıdan önemli bir etki yaratıyor. Uzun vadeli çözümler için şehir planlamasının ve alternatif ulaşım seçeneklerinin geliştirilmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Tıkanıklıkların çözümüne yönelik tartışmaları birazdan müzikle devam edeceğiz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Cankurtaran Caddesi ile İshakpaşa Caddesi arasında 4 dakikalık gecikmeyle devam ediyor. Ankara'da Üreğli ile bağlantı yolu arası 3 dakika kuyruk oluşurken İzmir'de Kemalpaşa Caddesi çıkışında 3 dakikalık bekleme yaşanıyor. İstanbul Çevre Yolu E80 ve İzmir'deki Piri Reis Caddesi üzerindeki inşaatlar alternatif rotaları etkiliyor. Trafik yoğunlukları şehirler arası ulaşımın planlanmasında kritik bir rol oynuyor. Şehirler arası ulaşımın planlanması yalnızca anlık tıkanıklıkları değil, uzun vadeli şehir mimarisi ve ulaşım politikalarını da etkiliyor. İstanbul Çevre Yolu gibi büyük projelerin inşaatı, mevcut altyapının zayıf noktalarını ortaya çıkarıyor. Alternatif rotaların etkili olması, hem şehir içi hem de şehirler arası ulaşım ağlarının daha esnek ve sürdürülebilir hale gelmesi açısından kritik önem taşıyor. Bu durum, ulaşım yönetimiyle ilgili bilgi paylaşımının daha aktif hale gelmesini zorunlu kılıyor. Şimdilik bu kadar Cahil.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugbol, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler. 19 Temmuz 2026 Pazar günü, FIFA Dünya Kupası finalinde galip gelen takıma, kupayı takdim edecek olan Donald Trump, bu yıl özel olarak kazanan oyunculara yüzükler sunulacağını açıkladı. Bu geleneksel olmayan uygulama, 2022 Dünya Kupası'nda başlamış ve bu yıl ilk kez yüzüklerin takdim edileceği belirtildi. Trump'ın bu konudaki açıklaması, siyasi ve spor alanındaki etkilerini artırarak küresel gündeme yansıma potansiyeli taşıyor. Yüzüklerin maliyeti ve tasarım detayları henüz açıklanmadı. İlk olarak 19 Temmuz 2026'da FIFA finalindeki siyasi gelenekten sonra bilimsel bir gelişmeye odaklanalım. Kadınların yaklaşık %12'sinde ekstra renk algısı sağlayan genetik bir varyant tespit edildi. Ancak bu yeteneğin objektif olarak nasıl ölçüleceği hala bilimsel tartışmaların konusu. Bu durum, insanın algısal çeşitliliğine dair yeni perspektifler açabilir. Örneğin, renkli ekran teknolojilerinin geliştirilmesinde ya da sanatsal uygulamalarda farklı yorumlar ortaya çıkabilir. Ancak kanıtlanamayan bir yetenek toplumda bilinçlendirme çabaları için zor bir örnek teşkil ediyor. Bu konuyu derinlemesine incelemek için genetik varyantın bilimsel adı ve tıbbi testlerin ne şekilde bu yeteneği tespit etmeye çalıştığını detaylandırabiliriz. Bu varyantın bilimsel adı genellikle tetrakromaz ile ilişkilendirilir ancak henüz resmi bir tanımı bulunmamaktadır. Tıbbi testlerde bu yeteneğin varlığı genetik analizlerle tespit edilirken, objektif ölçüm için kromatopsi testleri gibi görsel değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak bu testler kişinin algısıyla doğrudan ilişkili olmaması nedeniyle tartışmalı kalmaktadır. Örneğin, bazı bireyler genetik olarak bu varyanta sahip olsa da, çevre faktörleri veya beyin işleme biçimleri nedeniyle bu yeteneği fark etmeyebilir. Bu durum, hem bilimsel araştırma hem de toplumsal farkındalığı artırmak açısından zorluklar yaratıyor. Ayrıca bu varyantın evrimsel avantajı olup olmadığına dair kanıtlar henüz eksik kalmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. Küresel finans piyasalarında 2048 yılına kadar 106 trilyon dolarlık servet değişimine hazırlanıyoruz. Bu miktar Türkiye'nin 2025'teki toplam gelirine yaklaşık 600 milyar dolar göre 177 kat daha büyük. Bu hareketin etkisi, Türkiye'de TL kuru dalgalanmalarına, ithalat maliyetlerinde yükselişe ve enflasyon oranında artışa neden olabilir. Örneğin 2026'da 1 dolar 9 liraya denkken, 2048'de 12 liraya ulaşması durumunda 1 kilogram pirincin fiyatı 12 liraya çıkabilir. Bu senaryo, halkın enflasyonla mücadele etmesini ve banka faizlerinin yüksek seviyede kalmasını sağlar. Son görüşmelerimizde 2048 yılında 106 trilyon dolarlık küresel servet hareketinin Türkiye'ye olan etkilerini analiz ettik. Bugün ise Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %150 arttı. Bu artış elektrik talebini ve enerji maliyetlerini ciddi şekilde etkileyebilir. Örneğin 2026'da 1 dolar 9 liraya denkken 2048'de 12 liraya ulaşması durumunda ev sahiplerinin elektrik faturaları aylık 200 liradan 300 liraya çıkabilir. Bu senaryo hem ekonomik yapıda hem de vatandaşın günlük yaşam maliyetlerinde yeni baskılar yaratabilir. Elektrik talebinin artışı ve ekonomik dalgalanmaların birlikte etkileyeceği bu senaryo hem maliyetler hem de yaşam kalitesi açısından kritik bir noktada. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: Geçtiğimiz konuda Alp teknoloji devlerinin Türkiye ekonomisine etkilerini inceledik. Şimdi dikkatimizi SpaceX'in tarihi halka arzından sonra piyasa değerindeki 1 trilyon dolarlık düşüşe yöneltiyoruz. Bu değer kaybı SpaceX hisselerinin halka arz sırasında 92 milyar dolar değer kaybettiği ve SEI ve P5 endeksinde %10'luk gerilemenin bir yansımasıdır. Türkiye'de 2025'te bir ABD doları 15 TL seviyesindeyken, bu tür küresel dalgalanmalar ithalat maliyetlerini artırarak elektronik ürünlerde %15-20'lik fiyat artışlarına neden olabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da E5 yolunun Çamlıca çıkışı Konuş kısmı 16 dakika gecikmeyle en yoğun tıkanıklık noktasında. Yıldız Kavşağı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne 7 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Adnan Yüksel Caddesi'nde Giresun Caddesi'ne 2 dakika gecikme var. İzmir'de Zafer Bulvarı'ndaki O31 çıkışında 7 dakika gecikme devam ediyor. Tüm şehirlerde yol yapımı nedeniyle alternatif güzergahlar öneriliyor. Trafik yoğunluğu, özellikle İstanbul'da uzun süreli kapanıklıklarla mücadele ediliyor. İstanbul'daki uzun süreli kapanıklıklar, şehir planlamasında istikrarlı ve uzun vadeli yatırımların eksikliğiyle ilişkilendirilebilir. Tıkanıklıkların aynı zamanda kamyon trafiği ve özel araç kullanımındaki artışla da bağlantılı olduğu görülmekte. Alternatif güzergah önerileri sadece geçici bir çözüm değil, sürdürülebilir ulaşım politikalarına ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

İyi günler. Doları, TL kuru ve enflasyon beklentileri bankaların tahminlerine göre 2026 yılının ikinci yarısında 15-18 seviyesine ulaşabilir. J.P. Morgan, doların 15 seviyesinde kalacağını öngörürken, Goldman Sachs 17'nin üzerinde kapanabileceğini tahmin ediyor. Bu durumda otomobil fiyatlarında %15'lik artış yaşanabilir. Enflasyonun yıllık 20'ye çıkması bekleniyorsa, 100 liralık alışverişte 20 lira daha fazla ödeme yapmak zorunda kalınabilir. Bankaların tahminleri hem ithalat maliyetlerini hem de kredi faizlerini etkileyerek tüketici bütçesine doğrudan yansıyabilir. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden ihracata geçen kirazlar Rusya, Almanya ve Avrupa pazarlarında talep görüyor. 2023 yılında Türkiye'nin kiraz ihracatı 5 milyon tonu geçmişken, TL evde doları kuru 15 seviyesindeyken, 1 kilo kirazın ihracat geliri yaklaşık 4-5 TL civarında. Ancak yüksek enflasyon ve ithalat maliyetleri üreticinin eline geçen gelirin reel değerini düşürüyor. Bu durum hem ihracatçılara hem de tüketici fiyatlarına doğrudan yansıyor. 100 TL'lik bir kiraz alımında 2026 yılına doğru enflasyon beklentileriyle

0: İyi günler. Bugün güneşin bastırdığı bir gün ama her şehirde kendine has bir hava. İstanbul'da 31 derece, hava hafif tuzlu, şemsiye yanınızda olsun. Ankara'da 30 derece, rüzgarın hafif esmesiyle hava biraz daha rahat hissediliyor. İzmir'de ise 36 derece, denizin buharı gibi nefes almak istiyorsanız bir bardak suyla başlayın. Hava güzel, kalbinizde kalsın. Birazdan müzikle buluşalım.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik, geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: günler. Kırtasiye ürünlerindeki %10-20 KDV'nin kaldırılması teklifinde, 2026'da 100 TL'lik kırtasiye setinin fiyatında 10-20 TL düşüş yaşandı. Bu, 1 milyon aile için yıllık 12-24 milyon TL tasarruf sağlayabilir. Ancak bu tedbirin gelir dağılımını etkileme riski var. 2025'te 10 milyon aile KDV indirimiyle 20 milyon TL kazanırken, 2026'da aynı sayılarda indirimlerin etkisi artabilir. Ekonomi Bakanlığı'nın 2026 KDV stratejisinde bu sektörün 15 milyon TL'lik vergi tasarrufu potansiyeli öngörülüyor. Altın, gümüş ve platin geçtiğimiz hafta 20-30 TL'lik düşüşler yaşadı. Altın 1000 TL'den 970 TL'ye, gümüş 100 TL'den 85 TL'ye, platin ise 1500 TL'den 1400 TL'ye düştü. YL-USD kurunda 8.50 seviyesine varırken, yıllık enflasyon %85, faiz ise %15 seviyesinde tutuldu. Bu durum, altın alımını artıran vatandaşlar için kayıp anlamına geliyor. 100 gram altın yatırımında 3000 TL'lik bir azalma yaşanabilir. Aynı zamanda döviz kurlarındaki artış, ithalata bağımlı ürünlerin fiyatlarını %10-15 artırabilir. Örneğin 1000 TL'lik bir altın yüzük bu düşüşle 200-300 TL'lik bir indirimle satılabilecek. Dip indirimle satılabilecek. Ancak enflasyonun yüksek seviyesi bu düşüşün geçici olabileceğini gösteriyor. Vatandaşlar hem yatırım kaybı hem de fiyat artışıyla karşı karşıya kalabiliyor. Altın fiyatlarındaki düşüş hem yatırımcılar hem de ithalat bağımlı ürünlerin fiyatlarında etkiler yaratıyor. Bu durumun geçici olabileceğini gösteren yüksek enflasyon, döviz kurlarında dalgalanmaya neden olmaya devam ediyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: İyi günler. Bugün hava, güneşin bastırdığı bir serenin kıyısında. İstanbul'da 30 derece ama hissedilen sıcaklık 33. Suyunun dibine iner gibi. %58 nemle, hafif bir rüzgarın esmesi, biraz daha serinlik ister gibi. Ankara, bu sıcaklıkta daha hafif nefes alır. 31 derece ama hissedilen sıcaklık 15 derece düşer. %32 nemle, hemen hemen sessiz bir rüzgar. Çocuklar için parkta oyun oynamak, bu anın en iyi hediyesi olur. İzmir ise, güneşin parmaklarından kaçıp kalmadığı bir yer. 36 derece, hissedilen sıcaklık 33. Çakıl taşı gibi yere basar. %8 nemle, kuru bir hava. Bu sıcaklıkta bir bardak soğuk su bir baharın hüzününü andırır. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugbol farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugbol, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun kanıklıklar Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile düz bağlantı yolu arasında 11 dakika gecikmeyle devam ediyor. Yıldız Kavşağı'nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu E80'de 3 dakika gecikme yaşanıyor. Cevahir Çıkmazı'nın Kemeraltı Caddesi yönüne 3 dakika, Yahya Kemal Caddesi'nin Kocatepe'ye gidişinde 2 dakika gecikme kaydedildi. Ankara'da bağlantı yoluyla yukarı İmrahor arası 3 dakika, ODTÜ iç yolu üzerinde 3 dakika gecikme sürüyor. İzmir'de Ankara Caddesi'nde 5 dakika gecikme olurken, Piri, Reis Caddesi ve Güneş Caddesi'nde yol yapımının nedeniyle trafik yoğunluğu arttı. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, özellikle kavşak ve köprü bağlantı noktalarında ulaşım altyapısının talebe yetmediğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Gecikmelerin büyük kısmı yol yapım çalışmaları ve mevcut kapasitenin aşılması nedeniyle yaşanıyor. Bu durum, şehir planlamasında sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin öncelikli olarak yer alması gerektiği konusunu tekrar gündeme getiriyor ona. Aynı zamanda akıllı trafik sistemlerinin ve alternatif ulaşım yollarının hızla geliştirilmesi, kentlerin verimliliğini artırmada kritik bir rol oynayabilir. Şimdilik bu kadar Go. Trafik durumu ve ulaşım altyapısı tartışmaları, kentlerin gelişimini şekillendiren temel konular arasında yer alıyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi günler. Andrew ve Tristan Tate, İngiliz makamlarının ikililere yönelik 38 yeni suçlamayı APT'de gözaltına alınmalarıyla ilişkilendiriyor. İkili, sosyal medya üzerinden yürüttükleri içeriklerle ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Bu olay, uluslararası hukukun uygulanmasında ve dijital platformlarda sorumluluk alma konusunda önemli bir dönüm noktası olabilir. Vatandaşlar, sosyal medya üzerindeki etkinliklerin yasal sınırlar içinde kalması gerektiğini gözden geçirmek zorunda kalabilir. Bu gelişme, sosyal medya devletlerinin sınırlarını aşan suçlara nasıl müdahale edebileceğini gösteren bir örnektir. İkili, potansiyel olarak yasadışı içeriklerle ilgili sorumlulukları taşıyor olabilir. Ancak, uluslararası yargı sisteminin bu tür vakalara nasıl yanıt verdiğini görmek önemlidir. Aynı zamanda, bu tür durumların sadece bireylerin değil, platformların da yasal çerçeveyi takip etmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu olay, dijital çağda yasal sorumlulukların sınırlarını tanımlamaya çalışan bir çaba olarak görülüyor. Ancak bu tür kararlar, özgür ifade hakkını sınırlamadan nasıl korunacağı sorusunu da gündeme getiriyor. Platformlar, içeriklerin yasalara uygunluğunu sağlamak zorunda olsalar da, bu işlemelerin tarafsız ve şeffaf olmaması kullanıcıların güvenini sarsabilir. Ayrıca, APT'nin bu tür uygulamalarla uluslararası hukukun ne ölçüde uygulanabileceğini de gösteriyor. Bu durum, diğer ülkelerdeki benzer vakalara nasıl yanıt vereceğimizi öngörmemizi sağlar. Bu tür olaylar, dijital alanın yasal sınırlarını belirleme çabasının sadece suçlulukların değil, tüm aktörlerin sorumluluklarını da şekillendirdiğini gösteriyor. Şimdilik bu kadar Cey.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. Kayseri'de Tuzla Palas Gölü'ndeki tuz üretiminin bu yıl aksaması, temel gıda maddelerinin fiyatlarını etkileyebilir. Türkiye'nin yıllık enflasyonu %12,7 seviyesindeyken, tuz gibi temel ürünlerin fiyat artışları bu oranın yükselmesine katkı sağlayabilir. Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı, ithalat maliyetlerini artırdığı için, bu tür üretim aksaklıkları, ekonomik dengesizlikleri derinleştirebilir. Aile bütçelerine etkisi ise günlük harcamalarda %5-7'lik bir artışla hissedilebilir. Kayseri'de tuz üretimi aksamasının ekonomi etkileriyle ilgili tartışmamız devam ederken, doğal gaz fiyatlarındaki yeni gelişmeler de dikkat çekiyor. Spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 17.391 lira olarak belirlendi. Bu rakam, Türkiye'nin yıllık enflasyon oranının %12,7 olduğu bir dönemde, ev ve sanayi kullanımın ciddi maliyet artışlarına neden olabilir. Örneğin, aylık 100 metreküp doğal gaz tüketen bir aile, bu fiyatla aylık 1.739 lira harcama yapacak. Bu, aile bütçesine %5-7'lik bir artışla yansıyabilir. Bu gelişmelerin ekonomimiz üzerindeki etkilerini yakından takip edeceğiz. Artık müzikle devam ediyoruz.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler. İstanbul'da Uzun Çayır Köprülü kavşağı ile düz bağlantı yolu arasında 10 dakika gecikme yaşanırken, O7 çıkışında Kavacık kavşağına 6 dakika, Cevahir çıkmazında Kemeraltı ve Necati Bey caddelerine 4 dakika gecikme meydana geldi. Ankara'da Şehitler Caddesi ve Bağlar Caddesi etrafında 3 dakika gecikme, İzmir'de Ali Rıza Avni Bulvarı 5 dakika gecikme kaydetti. İzmir'de Piri Reis Caddesi ve Güneş Caddesi etrafında yapılan yol çalışmaları da ulaşımı etkiledi. Gecikmeler şehirlerin ulaşım altyapısının yoğunluğunu ve mevcut planlamaların yetersizliğini gözler önüne seriyor. Özellikle işlek saatlerdeki bu bozulmalar hem günlük yaşamın aksamasına hem de ekonomik kayıplara neden oluyordu. Yol çalışmaları ve bakım eksiklikleri ulaşımın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Bu tür durumlar şehir planlamasında uzun vadeli stratejilere daha fazla önem verilmesini gerekli hale getiriyor. Şimdilik bu kadar jargon. Birazdan müzikte devam ediyorum.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi akşamlar. Bugün Macaristan Cumhurbaşkanı Tamás Suyok, parlamentonun 19 Temmuz'daki oylamasının ardından ülkenin anayasasında yapılan değişikliği imzalayarak görevden ayrılmayı kabul etti. Bu düzenleme, Suyok'un cumhurbaşkanlığını 19 Temmuz gece yarısında sona erdirecek. Oylama, parlamentoda 188 sandalyeye sahip birlikte hükümet partisinin destekleriyle geçti. Suyok'un istifası, Macaristan'ın siyasi yapısında 2010'dan beri devam eden güçlü cumhurbaşkanlığı modelinin sonunu getirecek. Bu değişiklik Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve iç siyasette yeni bir denge kurmaya zorlayabilir. Vatandaşlar, anayasa reformlarının yaratacağı siyasi iklimi yakından izlemek durumunda. Bu gelişmeler, Macaristan'ın anayasasında uzun yıllar süren cumhurbaşkanlığı gücünün parlamentoya dönmesiyle birlikte, Avrupa Birliği'nin demokratik standartlarına uyum sürecini hızlandırabilir. 2010'dan beri güçlü bir rol üstlenen cumhurbaşkanlığı, artık siyasi dengenin merkezinde yerini parlamentoya bırakmış oluyor. Bu değişim, hem iç siyasette parti sisteminin güçlendirilmesine, hem de AB ile olan ilişkilerde daha şeffaf bir yönetim modelinin öncülüğünü gösterebilir. Vatandaşların bu yeni sisteme uyum süreci, ulusal ve uluslararası alanda önemli bir test olacak. Bu değişiklik, parlamentonun rolünü güçlendirirken, aynı zamanda güçlü bir cumhurbaşkanlığı modelinin kaldırılması, siyasi partilerin iç yapısında yeni rekabet dinamikleri yaratabilir. Örneğin, hükümet partisinin parlamentoda uzun vadeli bir çoğunluk kurabilme potansiyeli, iç bölünmeleri veya muhalefetin etkisini artırabilir. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin hukukun üstünlüğü taleplerine karşı sık sık eleştiriyle karşılaştığı bir ülkede, anayasa reformunun siyasi denginin değişmesiyle birlikte, AB'nin denetim mekanizmalarına daha şeffaf bir biçimde uyum sağlayabileceği umuluyor. Ancak, bu süreçte parlamentonun bağımsızlık ve sorumluluk anlayışının güçlendirilmesi, demokratik kurumların dayanıklılığını belirleyecek kritik bir adım olacak. Bu değişim, Macaristan'ın siyasi yapısında derin bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Uzunçayır Köprülü kavşağı ile düz bağlantı yolu arasında 11 dakikalık gecikme yaşanıyor. Hüseyin Baykara sokaktan Harem Sahil Yolu Caddesi'ne geçiş zorlu. Alternatif olarak İstinye Caddesi'ni kullanmak en hızlı yol. Ankara'da Gaziler Caddesi ve Talat Paşa Bulvarı arasında 2 dakika gecikme var. İzmir'de D550 yolunda 3 dakikalık tıkanıklık, mecburi dönüşlerden dolayı D550 exit 9 üzerinden seyahat öneriliyor. Gecikmelerin nedenleri arasında yoğunluk saatleri, yol yapımı veya ulaşım ağlarının kapasite sınırlamaları olabilir. İstanbul'da alternatif rotaların önerilmesi, kentsel planlama eksikliklerini gözler önüne seriyor, ulaşımın dengeli dağılımı için ekstra yolların inşası gerekiyor. Ankara'daki kısa gecikmeler, trafik sinyalizasyonu veya araç sayısındaki ani artışla ilişkili olabilir. İzmir'de mecburi dönüşler, yolcu taşımacılığına ait düzenlemelerin etkisiyle ortaya çıkıyor. Bu tür durumlar, şehirlerin büyümesiyle birlikte ulaşım politikalarının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu hale getiriyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 30 derece hissedilen 33, %64 nem. Şemsiye ile birlikte gezmek, hava o kadar sıcak ki. Ankara'da rüzgarın hemen hemen hissedilmemesi, 32 derecede biraz serinlik var. İzmir ise 36 derece ile sıcaklığın en yüksek olduğu yer. Dışarı çıkmak istiyorsan suyunu sık sık tazelen. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar, Çamlıca girişi Konuç ile düz bağlantı yolu arasında 7 dakika gecikme ile devam ediyordu. İstinye ve Katar Caddesi üzerinden Hekim Ata Caddesi'ne geçiş 6 dakika sürüyor. Alternatif olarak İ5'ten uzaklaşan sürücüler, Bahçelievler-Ümraniye otoyolunu kullanabilir. Ankara'da Akdeniz Caddesi'nde 4 dakika gecikme yaşanırken, İzmir'de Piri Reis Caddesi'ndeki yol çalışması trafiği etkiliyor. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar hem günlük yaşamı hem de çevresel dengeleri etkiliyor. Uzun süreli trafiğin artan emisyonlarla birlikte hava kalitesini bozması, özellikle kentsel alanlarda barınanların sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Alternatif rotaların kullanılması sadece zaman kaybını azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda ulaşımın daha sürdürülebilir hale gelmesi için kritik bir adım. Şehir planlamasında bu tür verilerin dikkate alınması, gelecekte daha akıllı trafik çözümleri yaratmak için temel oluşturuyor. Şimdilik bu kadarcağı.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Ragbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Ragbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da açık bir gecede 27 derece hava ama hissedilen 28 derece. Nem 27 yüzdesiyle hafif bir serinlemeye neden oluyor. Ankara'da 31 derece ve çok az nem, 28 yüzdesi. Rüzgar hafif ama kuru hava hissi daha yoğun. İzmir'de ise 35 derece, hissedilen 33. Nem çok düşük, hava çalkantılı. Su tüketimi dikkatli olunmalı. İzmir'de hava kararlı. Su tüketimi dikkatli olunmalı. Şimdilik bu kadar da.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve Düz Bağlantı Yolu arasında 9 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Bahçelievler mevkisinden geçen 34 karayolu tercih edilebilir. Ankara'da Şehit Ömer Haliz Demir Bulvarı'nın Kutluk Sokak bağlantısında 3 dakika gecikme var. Bu bölgeye giden araçlar Ender Sokak üzerinden Çekirge Caddesi'ne yönlendirilmeli. İzmir'de Zafer Yolu ve Ali Çetinkaya Bulvarı yoğunluğa neden oluyor. Gaziler Caddesi'nde devam eden yol çalışmaları nedeniyle alternatif rotaların planlanması gerekiyor. İstanbul'da metro seferleri Uzunçayır Köprüsü yakınındaki yoğunluk nedeniyle 15 dakika gecikmeli seyahat etmekte. Yolcu taşımacılığına alternatif olarak tramvay hattı 32 tercih edilmeli. Ankara'da Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda gecikmeler. Havaalanı bağlantısını etkileyerek kargo taşımacılığında 20 tonluk bir gecikme yarattı. İzmir'de Gaziler Caddesi çalışmalarının etrafında dolaşan araçlarda özel taşımacılık firmaları için alternatif rotaların belirlenmesi gerekirken deniz otobüsleri seferlerinde 10 dakikalık bir uzama kaydedildi. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da açık bir gecede 26 derece hava, nem %21, rüzgar saniyede 6 metre. Şemsiye kalmadıysa, bu gece sizi bir yıldızlı gökyüzüne davet eder. Ankara'da 24 derece, nem %36, hafif bir rüzgar. İçeriye çekilerek ılık bir çay içmek bu akşamın en iyi hikayesi olur. İzmir'de 25 derece, nem %32, rüzgar saniyede 3 metre. Bu hava, deniz kenarında yürüyüş yapmanın en güzel anları için uygundurdu. Bu hava, deniz kenarında yürüyüş yapmanın en güzel anları için uygundur. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Kalp çizginiz, duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da şu an en yoğun tıkanıklıklar Uzunçayır Köprülü kavşağında düz bağlantı yoluna giden trafiğin 10 dakika gecikmesiyle ilgili. Paşalimanı Caddesi'nden Salacak'a geçişte 6 dakika, Şehit Nuri Pamir Sokak'tan Muallim Naci Caddesi'ne 6 dakika gecikme var. Ankara'da Tansel Sokak'tan Bilinç Sokak'a, Akden Caddesi'nden Mustafa, Asım Köksal Caddesi'ne yol çalışmaları devam ediyor. İzmir'de Atatürk Caddesi'ndeki trafiğin 3 dakika gecikmesi dikkat çekiyor. Alternatif rotalar için düz, İstinye Çubuklu, vapur yolu ve Hastal Kemerburgaz yolu gibi bağlantılar öneriliyor. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, şehirlerin nüfus yoğunluğu ve ulaşım altyapısındaki sınırlamaların bir göstergesi. Alternatif rotalar önerilmesi, kentlerin trafik yönetimi stratejilerinde planlı ve dengeli yaklaşımların eksikliğini gösteriyor. Ankara ve İzmir'deki durumlar ise farklı şehirlerin ulaşım ihtiyaçlarının farklılık gösterdiğini düşündürüyor. Bu tür gecikmeler hem ekonomik kayıplar hem de çevresel etkiler doğuruyor. Uzun vadeli çözümler sadece yol yapımı değil, kamusal ulaşım sistemlerine yatırım gerektiriyor. Şehirlerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak hem planlı altyapı yatırımlarını hem de kamusal ulaşım sistemlerinin geliştirilmesini gerektiriyor. Şimdilik bu kadar Reo.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi geceler. İstanbul'da Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve Galatasaray Üniversitesi yolu etrafında 18 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Akdeniz Caddesi ve Divrik Caddesi'nde 8-4 dakika gecikme, İzmir'de ise D300 çıkışında 23 dakika gecikme sürüyor. Yol yapımı nedeniyle Ankara'da Tansel Sokak, İzmir'de Gaziler Caddesi trafiğe kapalı. Alternatif rotaları takip edin. İlginç bir durum, trafik yönetimi ile şehir planlaması arasındaki dengeyi gösteriyor. Gecikmeler hem günlük yaşamda hem de ekonomik faaliyetlerde önemli etkiler yaratabiliyor. Örneğin, uzun süreli kapanıklar iş yerlerine ulaşımı zorlaşmasına neden olurken, alternatif rotaların etkili olabilmesi için şehir içi ulaşım ağının da yeterince gelişmiş olması gerekir. Bu tür durumlar, planlama aşamasında daha kapsayıcı yaklaşımların gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

İyi geceler. İstanbul'da Uzunçayır Köprülü Kavşağı, Çoban Çeşme Edirne Kapı yolu üzerinde 34 dakika gecikmeyle yoğun tıkanıklık yaşamaya devam ediyor. Şehit Nuri Pamir Sokak ve Doktor Fahrettin Erkinsoy Sokak etrafındaki gecikmeler ise 5-6 dakikaya kadar sınırlı. Ankara'da bağlantı yolu ve Akdeniz Caddesi üzerinde 6 dakika gecikme yaşanırken, İzmir'de Mithatpaşa Caddesi ve 17 dakika gecikme ile Exit 33 İ Exit 43 kesişiminde yoğunluk var.

Etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Ragpoll Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Ragpoll. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Çamlıca girişi Konuç ile yan yol arasında 27 dakika gecikmeyle devam ediyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ve Dereboyu Caddesi arasında 4 dakika, Bayraktar Bulvarı ile Türker Caddesi arasında 3 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Strasbourg Caddesi ile Cemal Gürsel Caddesi arasındaki Darboğaz 1 dakika gecikmeye dikkat çekiyor. İzmir'de Exit 3'ü ile Exit 4'ü arası 11 dakika, Güneş Caddesi ile 2580 sokak arasında 1 dakika gecikme kaydediliyor. Yolların alternatif güzergahları için yerel haber ajanslarından takip edilmesi öneriliyor. Trafik sıkışıklıklarının sebepleri arasında ulaşım altyapısının yetersizliği, yoğun nüfus hareketleri ve araç sayısı ile altyapı kapasitesi arasındaki dengesizlik yer alıyor. Bu tür sıkışıklıklar hem ulaşım maliyetlerini hem de çevresel etkileri artırdığı için şehir planlamalarında sürdürülebilir ulaşım stratejilerinin öncelikli konu olması gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: geceler.
1: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun tıkanıklıkları ve alternatif güzergahları sizin için derledi. İstanbul Çevre Yolu, Dolmabahçe Caddesi ve Çırağan Caddesi'nde 3 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Emet Sokak ve Ender Sokak'ta 2 dakika gecikme devam ederken, Tansel Sokak ve Akden Caddesi'nde yapılan yol çalışmaları dikkat gerektiriyor. İzmir'de 881 otoyolunda ve çıkışlar arasında 2-5 dakika gecikme meydana geliyor. Alternatif rotalar için ilgili bölgelerdeki yolları kontrol edin. İlginç bir gelişmeyi gözden kaçırmamak gerekir. İstanbul'da çevre yolu tıkanıklığı, metro ve tramvay hatları üzerindeki gecikmelerle doğrudan ilişkilidir. Örneğin, 3 dakikalık yolcu taşımacılığı süresi, işyerlerine ulaşımın 15-20 dakika artmasına neden olabilir. Alternatif olarak, Marmaray hattı ve istasyonlara entegre edilmiş toplu taşıma sistemlerinin yoğunluklara karşı dayanıklığı, şehir içi hareketlilik açısından stratejik bir rol oynuyor. Şimdilik bu kadarcı. İstanbul'daki yoğunluklar, günlük yaşamın ritmini etkileyen bir gerçeklik. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi geceler. Bugün İstanbul'da 24 derece, nem yüzdesi 100, rüzgar saniyede 4 metre. Hava çok hafif hissediliyor. Şemsiye ile yürüyüş yapabilirsiniz. Ankara'daki serinlik 21 derece ile 20 derece hissediliyor. Parkta bir yürüyüşe uygunu. İzmir'de ise 30 derece, nem %49. Güneşli bir gece, dışarıda kalmak istiyorsanız soğuk içecek öneririz. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Görüşürüz.
1: Kelt haçı. 10 kart. Geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi geceler. 2026 Dünya Kupası finalinin devre arası gösterisinde Madonna ve Justin Bieber 100 bin kişilik stadyumda 45 dakikalık performansıyla tarihi bir rekor kırdı. 2026 yılının 15 Temmuz'da gerçekleşen gösteride ikili 12 milyon dolara ulaşan gelirle tarih kitabına girdi. Bu performans, küresel pop kültürün en büyük olaylarından biri haline geldi ve 200 milyondan fazla izleyeni buldu. Sanatçılar, sosyal medya platformlarında 2 milyonu aşkın etkileşimle genç nesillere barışçıl mesajlar taşıdı. Madonna ve Bieber'in performansı sadece maddi rekorlar değil, aynı zamanda kültürel bir köprü kurma potansiyeli taşıyor. Bu, iki nesil arasında kesişen sanatçılar, popüler kültürün evrimsel bir geçiş noktasında yer alırken, barışçıl mesajlarla siyasi ve toplumsal tartışmaların dışına çıkarak gençlerin dikkatini sanatsal ifadeye yönlendirdi. Bu tür etkinliklerin uluslararası krizlerin olduğu dönemlerde hem bir rahatlama kaynağı hem de küresel birlik çağrısı olarak işlev gördüğüne dikkat çekmek mümkün. Bu tür etkinliklerin uluslararası arenada sanatsal ifadenin bir platformu olarak kullanılması, özellikle bölünmüş toplumlarda diyalog kurma imkanı sunuyor. Madonna ve Bieber'in performansı hem kültürel hem de siyasi birikimlerin bir araya geldiği bir noktada gerçekleşti. Bu da sanatın gerginliklerin olduğu dönemlerde barış çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmesine olanak tanıyor. Ayrıca 200 milyon izleyiciye ulaşma başarısı, dijital medyanın küresel etkileşimdeki rollerini yeniden sorgulatıyor. Madonna ve Bieber'in performansı, küresel bir etkinlik olarak hafızalara kazınırken, sanatın barış çağrısı olarak nasıl bir platform oluşturduğunu bir kez daha gösterdi. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi geceler. 20 Temmuz 2026'da Irak'ın kuzeyinde düzenlenen İran saldırısının ardından Abd ordusundan bir asker hayatını kaybetti. Bir gün önceki 19 Temmuz'da Ürdün'deki bir Abd üsse yapılan saldırıda ise iki asker öldürüldü. Bu saldırılar, İran'ın Abdiye yönelik doğrudan askeri saldırılarının arttığını gösteriyor. Abdi'nin Orta Doğu'daki askeri varlığına yönelik tehditler, bölgedeki gerginliği ve uluslararası askeri ittifakları ciddi şekilde etkiliyor. Vatandaşlar için bu gelişmeler, bölgeye yönelik güvenlik risklerinin arttığını ve Abdi'nin bölge politikalarındaki tutarsızlıkların öne çıktığını gösteriyor. Bu saldırılar, İran'ın Abdi'ye karşı stratejik olarak gizli el kullanmayı tercih ettiğini gösteriyor. Saldırılar doğrudan askeri hedeflerde gerçekleşiyor. Ancak bu, İran'ın Abd ile doğrudan çatışmaya girmek yerine ortak düşmanlarla, örneğin DEAŞ veya yerel aktörlerle işbirliği yaparak etkisini artırmaya yönelik bir yaklaşım. Aynı zamanda bu tür saldırılar, Abdi'nin Orta Doğu'daki ittifaklarını örneğin İsrail-Ürdün güvenliğini zayıflatıyor ve bölgedeki diğer aktörlerin örneğin Suudi Arabistan, Abdi'ye olan güvenini sarsıyor. Abdi'nin bu tür saldırılar karşısında nasıl bir strateji izleyeceği, bölgesel dengeyi ve uluslararası hukuka saygıyı ciddi şekilde test edecek. Bu tür saldırılar, İran'ın Abdi'ye yönelik bir asimetrik savunma stratejisi olduğunu gösteriyor. İran, doğrudan askeri güçlerle değil, silahlı gruplar ve yerel aktörler aracılığıyla Abdi'yi zorlamayı tercih ediyor. Bu yaklaşımda, Abdi'nin askeri varlığına yönelik maliyetli ve uzun vadeli bir baskı kuruluyor. Ayrıca saldırıların sıklığı, bölgedeki diğer aktörlerin örneğin Türkiye, Suudi Arabistan, Abd ile işbirliği içinde olup olmamalarını da etkileyebilir. Abdi'nin bu saldırılara nasıl yanıt vereceği, hem bölgesel ittifakların güvenliğini hem de uluslararası hukuka saygıyı ciddi şekilde şekillendirecek. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliği ve uluslararası ilişkileri yakından etkileyen bir dizi olayın başlangıcını işaret ediyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: Ford. İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: İstanbul'da şu an en yoğun tıkanıklıklar, Barbaros Caddesi'nin Bayraktar Bulvarı'na geçiş noktası ve Ok Meydanı kavşağında da Çin. 2 dakikalık gecikmelerle ilerleyen araçlar için Atatürk Bulvarı'nda alternatif olarak Adil Sokak veya Vatan Caddesi'ni kullanmak öneriliyor. Ankara'da Tansel Sokak ve Akden Caddesi'nde devam eden yol çalışmaları trafikte ekstra dikkat gerektiriyor. İzmir'de Piri Reis Caddesi ve Güneş Caddesi'ndeki inşaatlar alternatif rotaların seçilmesini zorunlu hale getiriyor. İstanbul'un yoğun tıkanıklıklarının temel nedenlerinden biri ulaşım altyapısının kentsel dönüşümün hızına yetişememesi. Barbaros Caddesi gibi ana arterlerin kapasitesinin artması için metro ve havaalanı bağlantıları gibi projelerin hızlandırılması gerekir. Ankara'da devam eden yol çalışmaları, kentsel planlama ve ulaşım politikalarının uzun vadeli koordinasyonunu gösteriyor. İzmir'deki inşaatların alternatif rotaları zorunlu kılması, belediyelerin anlık veriye dayalı trafik yönetimi sistemlerine geçmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyor.
2: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi geceler. İstanbul'da 23 derece, havada 24 hissediliyor. Nem yüzdesi 100, hava tıkanık. Şemsiyenizi yanınızda tutun Moza. Ankara'da 23 derece, hava daha serin. Nem %49, rüzgar hafif. Gökyüzü açık, dışarıda yürüyüş yapmak için iyi bir zaman. İzmir'de 26 derece, nem %49. Akşam soğuyacak. Bir yürüyüşe çıkmak isterseniz bu saatler uygun. Şimdilik bu kadar Carlo. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Altınizade Kavşağı ve düz bağlantı yolunda 14 dakikalık gecikmelerle devam ediyor. TEM bağlantı yolu ile Cumhuriyet Caddesi arasında 5 dakikalık bir kuyruk oluşurken, Bostancı Kavşağı etrafındaki bakım çalışmaları dikkat çekiyor. Ankara'da ise tüm olaylar yolların bakımıyla ilgili. İzmir'de Gaziler Caddesi ve Piri Reis Caddesi'nde uzun süreli kapalılıklar sürüyor. İstanbul'da düz bağlantı yolunda gecikmelerin devam etmesi, gece saatlerindeki ulaşım yoğunluğunu artırırken, Bostancı Kavşağı etrafındaki bakım çalışmaları nedeniyle araçların alternatif rotalara yönlendirilmesi bekleniyor. Ankara'da yolların bakımı kapsamında bazı bölümlerde tek şeritli geçişler uygulanıyor. Bu durum sabah saatlerindeki yoğunlukta uzun kuyruklara neden olabilir. İzmir'de Gaziler Caddesi'nin uzun süre kapalı kalması, şehir içi ulaşımı etkilerken belediye yetkilileri geçici yollar açma planlarını açıkladı. Trafik yönetimi konusunda koordinasyonun artırılması, kentsel altyapıların sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor. Şimdilik bu kadar Cey. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com